0: Emareti ile wa baba raju ka ma gbagbe emareti ile emareti ile we ibe akanjo mo je to de emareti ile wa baba raju ka ma gbagbe emareti ile ile labo se mi o
1: pe
0: tete pola yo
1: pada sa
0: ho ro balekeyin egbin oje emareti ile ma gbagbe ile o